0: yılları liselerde gördüğümüze gerçekten heyecanlandığımız isimlerden biri. Çok iyi işler imza atmaya devam ediyor. Teddy Swims, Mr. Know It All'u buradaydı. Günaydınlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modundasın, Dua Lipa, Blackpink, Kissel, Make Up birazdan dinliyoruz. Daha öncesinde Hügel, Email Angel, Ultra Net, Moving to the Sun, kaçırma.
1: Reklam.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Çok iyi olan bir isim, hatta yasaklanmış ve sansürlenmiş kitaplardan oluşan Manifesto adlı bir kütüphane açmıştı Portekiz'de. Geçtiğimiz haftalarda bu haberle gündeme gelmişti. Dua Lipa, Blackpink'te Kiss and Make Up sonrasında

0: Grand Prix'sinde görüntülenmiş. Tabii epeyce kilo verdiğini hayranları biliyordur. Fit fiziğiyle dikkat çekiyor ama biraz değişmiş. Yani yüz hatları gerçekten çok farklı birisi gibi gözüküyor. Bana sorarsanız o eski sevimli ve anaç halinden pek bir eser kalmamış gibi. Adele, Rolling in the Deep'de buradaydı. Günaydınlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modunda birazdan Super Freaky Girl ve Nicki Minaj konuğumuz olacak. Maksimum hit müzikle daha önce Magnetic'le The Boss'a burada, kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

temel rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Haliç Mecidiyeköy, Merter Topkapı. Aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı. Aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor futbol ağ takımı kulübün kuruluşunun 59. yıl dönümünü Avusturya'daki kampında kutladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimi yapılacak. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri saat 13'te belli olacak. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün İstanbul'da başladı. 9 Ağustos tarihine kadar düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, iyi haftalar. Saat 8 oldu. Serdar ben. Sabah modunda DJ Goja ve Jason Derulo Michiko.

Sofia Reis, Rita Ora, Anita Arapi ile buradaydı. 8.06 günaydınlar. Serdar ben, sabah moduna devam ediyoruz. Spice Girls cephesinden bir haber var. Evet, müzik tarihinin eski efsanevi gruplarından bir tanesine bahsediyoruz. Yeniden bir araya gelmişler İngiltere'de ama gerekçe müzik değil tabii ki. Melanie C'nin, eski üyelerden Melanie C'nin düğünü. Kendisi dünya evine girmiş ve eski üyeler de haliyle düğünde onu yalnız bırakmamışlar. Keşke hazır bir araya gelmişken şöyle bir albüm yapsak, bir şarkı yapsak en azından falan deseler değil mi? Çünkü 90'ların sonunda hatırlıyorum, gerçekten de çok keyifli şarkılar imza atmışlardı. Sabah modunda Şenzi WhatsApp'la devam şimdi.

0: son olarak Dünya Kupası'nın resmi şarkılarından Energy'yi seslendirmişti. Bugünlerde bir Noel albümü içinde çalışmalarına devam ediyor. Ava Max 7 yıl sonra gelen Alan Walker ortaklığı buradaydı. Fate. Radyo Feriment'tesin, günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda Coldplay, Beyoncé buluşması, Him for the Weekend'i birazdan hatırlayacağız. Öncesinde Olimpiyat'ın So Easy ile burada, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
2: Sana iyi gelecek.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Sana iyi gelecek.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak. Ekspertizse
5: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Kobra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Coldplay'in kıtalar arası seyahati devam ediyor. Sadece son 1-2 yıllık süreçte yüz binlerce hayranıyla buluştu grup ve solist Chris Martin de grubun Music of the Spheres dünya turnesini önümüzdeki dönemde de genişleteceğini ve 2027 yılına kadar konser serilerine devam etmeyi planladıklarını açıkladı. Birkaç yıl öncesine gittik onlarla. Beyoncé şahane sesiyle şarkıya eşlik etmiş ve renk katmıştı. Him for the Weekend sonrasında şimdi M4S.

0: duyar duymaz tanıdığımız yıldızlar. Onlar yani o kadar karakteristik sesleri var. Bir yanda Shaggy, diğer yanda Ekon Bumbari buradaydı. Radyo Feremen burası. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda DJ Khaled ve Rihanna'yı White Toast'a birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesine maksimum hit müzikte bu defa Pharrell Stellar, Blacklist. Kaçma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma. Zazazu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

Khaled Rihanna, Vaat Olsa Buradaydı. Yapay zeka şifreleri kırabilir mi ya da güvenlik kısıtlamalarını kaldırabilir mi? Bu konuda OpenAI cephesinden ilgi çekici bir haber paylaşacağım birazdan. Malik Esen'e Mono'yla sabah moduna devam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor futbol ağ takımı kulübün kuruluşunun 59. yıl dönümünü Avusturya'daki kampında kutladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimi yapılacak. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri saat 13'te belli olacak. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün İstanbul'da başladı. 9 Ağustos tarihine kadar düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil ediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatler. Günaydınlar. Sabah modundasın. Hügel, Email, Angel ve Ultra Nate burada şimdi. Moving to the Sun.

Listen to the law, take you dancing'e buradaydı. Yapay zeka acaba kontrolden çıkabilir mi? Geçenlerde bu aslına bakarsanız yaşanmış. OpenAI deneysel ve uzun süre kendi başına çalışabilecek şekilde tasarlanan bir yapay zeka modelini güvenlik kısıtlamalarını aşmaya yönelik davranışlar sergilediği için geçici olarak askıya almış. Yani daha basit ifadeyle yapay zeka kendi kabuklarını kırmaya çalışmış. Güvenlik kısıtlamalarını kendisi aşmaya çalışmış. Düşünsenize, kulağa ne kadar korkunç geliyor değil mi? Sabah moduna Anima ve Lisa, ben Rencil'le devam.

0: basketbol severlerin aşina olabileceği şarkılardan bir tanesi, özellikle kadınlar NBA liginin resmi marşlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Bia, We On Go ile buradaydı. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. LMFAO harika bir dans hit. Party Rock Anthem seni bekliyor birazdan. Hemen öncesinde Shimzarko, Kasango, Fire Fire. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te. Bak.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Migros'tan Hodri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

hayatının çok kısa ama oldukça etkili şekilde esen gruplarından bir tanesi olmuştu. Öyle ki dinlediğimiz Party Rock Anthem'la birlikte Sexy and I Know It gibi dünya çapında hit şarkılara imza atmışlardı. Ama işte aynı dönemde neredeyse müzik kariyerlerine süresiz ara verdiklerini duyurmuşlardı. Ve daha sonra da zaten onlardan pek bir haber almadık. LMFAO sonrasında şimdi DATI Take Me There.

yaptığı yeni yorum New Religion'la da listemize sıkça ağırlıyoruz onu. Bibi Rexha bizleri birkaç yıl öncesine götürdü. I got you. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Feremen'de sabah modunda birazdan Blackpink'i Jump'la dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te. Onun öncesinde ise Shakira, Burna Boy, Die Die burada olacak. Kaçırma.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Geçtiğimiz ay içerisinde Less Than A Lover adlı yeni şarkılarını yayınlamışlardı. Hatta tanıtımlarda Tayvan'ın ünlü modellerinden Kay yer almıştı ve kliplerinin bir kısmını da İspanya'daki tarihi Girona Katedrali'nde çekmişlerdi. Blackpink'e popüler şarkıları Jump'la kulak verdik ve sabah modunda, şimdi ise Rihanna zamanı.

0: Dan seni çıkartmak için başka bir teknolojiyle karşımıza geliyor.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider

0: konuşalım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Doğanay'ın dünyasında birazdan magazin turuna çıkacağız. Biraz filmlerden bahsedelim. Biz de Oscar adayıyız. Acaba hangi filmle? Tabii ki detayları az sonra. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sana iyi gelecek.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: radyo fenomende Doğan Ay'ın dünyası.
1: Magazin. Evet, bir filmden bahsedeceğim demiştim sana. Herhalde her oyuncunun, her yönetmenin, belki yapımcının hayali Oscar'da.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında birazdan olduğu kadar astroloji diyeceğiz. Bakalım haftanın ilk günü nasıl başlıyoruz şu güne?
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor futbolu A takımı kulübün kuruluşunun 59. yıl dönümünü Avusturya'daki kampında kutladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimi yapılacak. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri saat 13'te belli olacak. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün İstanbul'da başladı. 9 Ağustos tarihine kadar düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Edirne Kapı Halıcıoğlu aksi güzergahta Zincirli Kuyu Çağlayan aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprü kadar etkili. Kartal Ataşehir aralıklarla çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

hala işte günün ikinci yarısına başlarken o pazartesi gününün yoğun temposundan bizi biraz uzaklaştıran single'lardan Surf Mesa ve Emily ortaklığı I Love You Baby radyo fenomendeydi. Keyfi günler maksimum hit müze Becky G ile devam ediyoruz. Radyo fenomende EPA.

0: adlı şarkının bir araya gelmesiyle oluşan şarkıya mashup deniyor. Ariana Grande ve Britney Spears belki gerçek hayatta birlikte stüdyoya girmedi ama bu mashup da bir araya geldi. Hey Dad I Made You Love One More Time radyo fenomenindeydi. Keyifli günler 13.15'i gösteriyor saatler ve çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. David Guetta ve Bebe Rexha ortaklığı, Tame Impala ve Jenny ikilisi, Billie Eilish hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise dans dünyasından Şimz önderliğinde yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

sabahlarında tempo yükselttiğimiz dakikalar son yıllarda eski dans klasiklerini yepyeni versiyonlarla bir kez daha günümüze getiriyor David Guetta ve işte onlardan biri. Vokallerde BB Rexy'nin desteğiyle I'm Good Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze bu kez Tame Impala ve Jenny ikilisiyle devam ediyoruz. Pazartesi gününde

kez daha bir araya geldi. Yine ortada bir hit single var. İşte Radyo Fenemen'de dinlediğiniz Fate sonrasında pazartesi gününde bakalım birazdan kimler radyonda olacak. Dua Lipa, Tyla, Dylan Francis ve DJ Snake ortaklığı, Evayon ve Sofia Enza. Birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise The Bossa ve Magnetic'le yapacağız.

Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor futbol A takımı kulübün kuruluşunun 59. yıl dönümünü Avusturya'daki kampında kutladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimi yapılacak. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri saat 13'te belli olacak. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün İstanbul'da başladı. 9 Ağustos tarihine kadar düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Turner'la evlendi. Sonrasında güzel tatiller yaptı ve şu günlerde tekrar stüdyo çalışmalarına başladığını duyurdu. Dua Lipa'dan bahsediyorum. İşte Radyo Fenomen'de Dua Lipa Training Season sonrasında Maximum Hit Müze. Bu kez Güney Afrika'nın yeni yıldız adayı Tyler'la devam ediyoruz. Pazartesi gününde

günler. Pazartesi saatler 14 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze Olivia Dean önderliğinde devam ediyoruz.

toplu kadronun aklını veren bir single. Prodüksiyon masasında Zed, vokallerde ise Maren Morris ve Grey ortaklığı The Middle Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, yeni haftanın ilk gününde pazartesi öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Hazırsan biraz daha tempo yükseltme zamanı. Radyo Fenomen'de M4S ve Fallen Angel.

0: hatırlayanlar vardır. Yanılmıyorsam 2009 yılıydı. Edward Faya'dan dinlediğimiz Stereo Love yıllar yıllar sonra bambaşka bir formda Vincent prodüksiyonuyla günümüze geldi. İşte Radyo Fenemen'de Stereo Love sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Peggy Goo, Shensi, Ava Max, Teddy Swims ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Jason Derulo ve DJ Gosha ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen.

0: hesaplarını takip et. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sayı etkili satıcılarında.

Andaydı ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatten 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bili Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. İlk kez duyduğun single'lar, canlı mashup'lar hepsi cuma saatten 24'ü gösterdiğinde radyonda. Ve unutmadan haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Dans etmeye, enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun.

0: Bence 2020'li yıllarda tanıdığımız en başarılı vokallerden biri. Terry Swims ve işte Mr. Know It All Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, 14.30'u gösteriyor saatler ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Alok ve Alan Walker ikilisi, Shaggy ve Akon ortaklığı, Beyoncé ve Shakira, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Kupsa Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenomen'de maksimum hit müziği dans dünyasından Şimza'yla devam ediyoruz.

sonlar Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Radyo Fenemen'de. Hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Yine çekişmeli bir haftayı geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 17 numarasıyla devam ediyoruz. Anima ve Liz ortaklığı Radyo Fenemen'de.

0: günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Zerp ve Svali'den yepyeni bir hit. Metallic Lips Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler 15.14'ü gösteriyor saatler. Ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Maximum hit müzik. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinliyoruz. Jimin, Brian Mescal, Tiesto ve Ava Max ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

BTS grubundan tanıdığımız Jimin zaman zaman solo projeleriyle de karşımıza çıkıyor. Ve işte onlardan biri Hu Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında hazırsan biraz daha tempo yükseltiyoruz. Bize enerji verecek single'lardan biri, hala favorilerimden. Radyo Fenomen'de Brian Mescal ve işte Fire in the Sand.

0: Geçtiğimiz aylarda kendi söylemiyle neredeyse müziği bırakma noktasına geldiği bir dönemde kariyerinin 3. albümünü hazırladı ve bil bakalım ne oldu. Kariyerinin en başarılı albümünü yayınladı. Slater'dan bahsediyorum. Ve işte bu albümünden dinlediğimiz Dance sonrasında, pazartesi öğle sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Teddy Swims, Somber, Aiken, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Dünya Kupası resmi single'ı Shakira ve Burna Boy ortaklığıyla yapacağız.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor futbol A takımı kulübün kuruluşunun 59. yıl dönümünü Avusturya'daki kampında kutladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimi yapılacak. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri saat 13'te belli olacak. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün İstanbul'da başladı. 9 Ağustos tarihine kadar düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil ediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

medyasında sürprizler yapmayı seven isimlerden biri Teddy Swims. Bu single'ı birçok kez bir mağazada, sokak ortasında ya da bir kahvecide sürpriz bir şekilde seslendirerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. İşte şimdi Radyo Fenomen'de Teddy Swims The Door sonrasında Maximum Hit Müziği bu kez Somber'la devam ediyoruz. Pazartesi gününde Back

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17 oldu. Moving to the sun. Hadi gelsin.

0: ilişkide son söylediğin beyaz yalan neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. İdeal ilişki sorusu geldi. Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update'te Fire Fire birazdan burada, ardından Shakira, Loka ve çok daha fazlasıyla devam edeceğiz. Update Radyo Fenomen'de hızlansın.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
4: Sana iyi gelecek.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

gün sevgiline ya da eşine söylediğin son beyaz yalanları konuşmuştuk. Mutfakta kalan yemeğin bozulduğunu iddia edip ama aslında yemiş olmam demiş. Mesela bu çok tatlı bir beyaz yalan ama karşılığında eşine yemek ısmarlayacaksın. Yoksa vicdanın...

yazmış. Kocaman hiç beğenmediğim gömleğini makinede çekti diyerek çöpe attım demiş. Belki o çok beğeniyordu. Gerçi konuşmayı defalarca denedim muhtemelen ve sevmediğin gömleği ısrarla giyiyor. Mesela biri bana bu gömleği sevmedim dese ve bu eşim olsa, sevmiyorsa giymem, ne olacak ki? Umarım günün güzel geçiyordur. New Religion.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Sana iyi gelecek.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor futbol ağ takımı kulübün kuruluşunun 59. yıl dönümünü Avusturya'daki kampında kutladı. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün İstanbul'da başladı. 9 Ağustos tarihine kadar düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

Umarım günün güzel geçiyordur. Saatler 18. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Sırada Olivia Dean var.

0: ya da sevgiline söylediğin son beyaz yalan neydi? Bugünün sorusu bu Instagram Radyo Fenomen'den. Gönder gelsin bakalım. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Michiko, DJ Goya, ardından Little Bitches, The Prince Karma ve Dracula burada olacak. Deniz Görkem'le update. Hadi devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Kupsa Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçelievler Merter, Halit Zincirlikuyu, aksiyonda Zincirlikuyu Çağlayan Topkapı Beylikdüzü hattı aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir Mahmutbey, Hastal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun. Ataşehir Kavacık'sa yine seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

olanları bir kez daha konuşuyoruz. Tabii ki unutmadım, aklımdaydı yalanı. Şimdi bunu asla kanıtlayamıyorsunuz. Eğer çok kötü bir şey değilse unutkan insanlar affediliyor. Bak bir tespitim var. Minimal şeyleri unutan insanlar...

0: Adam radyo fenomeninde ilerleyen dönemlerde bunu çok kullanacağım. Senden yaratıcı sorular istiyorum. Alexander Rybak gidiyor. Bu şarkıyı çok iyi biliyorsun. Eurovision şampiyonu olmuştu bu şarkıyla. Şimdi radyo fenomeninde devam ediyoruz. Maximum Hit Müzik'te birazdan Dayı Dayı var. Shakira Burnu Boyardı'ndan, Adam Port'tan, Move ve Bossap'tan en özel şarkılar burada olacak. Update, hadi devam etsin.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

ilişkiler sorusunda sevgiline ya da eşine söylediğin son beyaz yalan neydi? İlk kez böyle bir şey oldu. Bu gerçekten dünyanın her yerinde, her ülkede en çok söylenen yalanlardan biri. Güzel tespit. Teşekkür ederim bunu yazana.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 19.05'la. Hadi devam edelim.

İşine ya da sevgiline söylediğin son beyaz yalan neydi? Instagram Radyo Fenomen'den konuşmaya devam. Son saatteyiz. Update Deniz Görkem'le devam ediyor.

0: sevgiline ya da eşine söylediğin son beyaz yalan neydi? Son saatteyiz, konuşmaya devam. Instagram Radyo Fenomen'den mesajları yaz bakalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Moving to the Sun, Google ardından The Good, The Bad and The Crazy ile İmani burada olacak. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: parasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj,
5: şoför ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot garaj, şoför
4: ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

radyo fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo fenomende Deniz

beyaz yalan neydi? Toplantı bitmişti demiş. Şimdi bu beyaz yalan değil, bunu biraz düşünürüm. Toplantı bitmişti, niye öyle bir şey bahane söyledin? Geç kalmak için mi, geç gitmek için mi eve? Ya da biriyle mi buluştun yoksa?

0: Yalan söylemiyorsun. Sen doğruyu yapıyorsun. Deniz Görkem'le update'te Megusta gidiyor. Sevdiğin şarkılarla yanında olmaya devam. Haftanın ilk günündeyiz. Magnetic Vows'a ardındansa Billie Eilish gelsin hem de en sevdiğin şarkıyla. Birds of Feather burada olacak.
1: Reklam. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor futbol A takımı kulübün kuruluşunun 59. yıl dönümünü Avusturya'daki kampında kutladı. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün İstanbul'da başladı. 9 Ağustos tarihine kadar düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil ediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo Fenomen.